0: Gülümseyişimi heybetli bir halde düşünüyorum. Ona şöyle elimi uzatıyorum.
1: Topi de o zaman bana
0: söylüyor. Ona diyorum ki kısımım top.
2: Look like a bright in nature's queen.